0: God, di Priştine këtu. 103.5 Urban FM.
1: Fire. Lifestyle's Barry and carry like Mariah.